helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelê xwe re ez

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

0: trop chaud pour rouge. Bon, on va
1: Konuşuyor lan.
2: Babadan önce müstahmiş tarım.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet jireyhana hafif, veyran ezim alem harap.

Röj bi röj dehelim tu be nizani Cigar dikelim be eşi kirani Doktor hekim dermanine Tu derman edin emini Tu kula can edin

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Bakri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bakri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bakri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kulem nasıl akım kapı şey yapma sisi. Bela kadı hap çay koş bu kirli de çöpki. Haydi kirli haydi.
2: La bela çiri rani ma hap çay. Halisi ve gıhı gıhı.
0: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhugha, şuf şnur.

ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekülle Kes kuysun deranın.

Sını diyesin, hoş diyesin, vali çemani kanyam semina kali kali. Zahari zahari ciddi gümme gümme bitere bitere tvami mağure çama. Bakın ya dedi lavı şaret de destan kuşum edeli desim aceli cüme desim acorin. Nadis yerleri bir sene reklam rüzün yeke kurmaca yeke aceme yeke. Ezan usulası bir açımın ucum yandan ciddi tırkemi diyeke. Ben de lavı çabı gülle bizme teyli çapın bireyce porke jenam kandile. Gerdanlar acıda kandırıyam tabi çartıyla yapıldım sen aşka faizi bir ömür atarım derdir bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülüyam. Mesela kuda tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekerin yanağı ve ahmedi ile terzi ile hakimi. Şemli edi arabi haluka dedi geldin ey kapkap geber kuhara le kerem kim geliye bağın oldu no çıka vurun. Mesir ve teriz ütürüz bağırı kuat yer şemine hiyalı kımakin rüke vay del. Vay del vay del vay del. Be zalim ettiniz hani gel o resmin eferiydi Rabbim şemine kalı kalı cehdülüm elime. Hak salimi tamam ezi heyeşkülü abdali lider imanı bavetime gel o resmin emrede sehvavidin ağır Resul ya. Müsir kudat tavan dedi kim Rami şahane gildi meygul ya nâve vahmedi lider zeydi hakim işimli zarı bile kerim kim. Le arabey nizal müsir ve teriz ütürüz bavir akudim şemine akhiyal ve resmin emrede derdi kul bu khiyal ve cehdü kımme uveydil. Ah, vay, dır dır, vay, dır. Tamam, kuramayız, değil mi?

0: Je me rouge. Mon dame.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Merhaba
1: Bekri.
0: Selamun aleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Tayyarı. Kule plaza akım kapıca iki akı sisi. Bela kadar hatı çay koş bu kirli de çöpki. Haydi kule haydi.
2: La bela çiri rani ma harcay. Kalesi ve gaho gaho.
1: La ya çiri bile. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zuka. Şuf şunları.

0: rouge, l'ombre rouge. Mon Dieu.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müstahar isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

bu me ta ebed ev sermedi. Kurt hemi kurde, çi bejim dersimu şengalu tor, loru goru zazu beht u şehrezuru amedi. Ey kuren salaru deysem, vek Selahaddin çelenk, vek bilingan herne cenge hati devra ahmedi. Zu şiar bin vek ciger hungo tiye em herne şer, ma nebes ev zoru renca, kuş dest düşmün medii.

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy sur deramın.